Kamera yarışan sıraya süre. Geri sıra ben alakantar. Bir gün yap kurçu yasına sandar bonga. Niko mekliye mandar kıyız sıba kanşılım. Kage niko büyülüm de. Nankı çağla, andır kıyı çağla. İşte o yana. Rahat aslan pata. Anta rahama mayo. Profesör kredi yaste. Andır kıyı. Kıbandırın.